Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Hurmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılış Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Hareketin inçke teng şöyden başka kiçikmeye tanıştığın sakto, tel uyumdo, jaŋı bilimderdi üyrönü, kıskı baktılı esti karmo sıyaktularga toluk katışat. Dağı manaydı teng şeyt. Uykunu teng şö tor arkulu tereng uykuğa tikeley taasir görsötöt. Köpçülük, üç hareket arkulu kiçikmeyenin avalın algaç karımda tekşerip, 45 yaştan joğuru kişilerden ar jarım jılda bir jolu özün özün sınap görüşün sunuştaybız. Eğer öz özün tekşerüde masile baykalsa je baylanıştı oğru belgileri görülse, sözsüz nerpiç korular bölümüne barıp baş sögünü türetke alı osyaktu tekşerülördü işte gerek. Birinci, murundu görsötü sınağı. Bilekte tüz sozup görsötküç mancanı aldıminin alıstakı turuktu uzatka karatıp, anan gayıtarıp gelip, murun uçuna tigizüğü gerek. Eğer manca uçu murun uçuna jakındaşkanda katuğu silkinip, gayta gayta töp tiybese, şaykeştürü jöndömünün tömöndögönün görsötöt. Ekinci, tüz sızıktu jürüü sınağı. Bir butunun uçun dağı bir butunun tamanına çaptap tüz sızıktı boylop gezek menen akırın jürübüz. Jürgöndö köp jolu kayıp kesse, sözsüz eki bilegimizdi geng açkandanan denebizdi turuktu ulaştıra alsak, bul denenin tepe tengdigin teŋşö jöndömünün alsızdaşkanına ökülde kılat. Üçüncü, bir butta turuu sınağı. Eki kolu menen belin karmap bir butun kötörüp ayrım ayrım avalda gözünü açıp

0: Kavşan Toğuz Savbağ'ın Ayva'ya açık bilirin. Eğer AKŞ-İran sülüşüsünde gelişimge gel albasa, sözsüz Kavşan özük çapdularına soku birerini aittı. Trump 28 günü isaparağa ilgin Israliya zonluysi Netanyahu menen Washington'da mayekteşti. Bul ikinci aydın sonunda AKŞ-Israliya İran'a askeristler hareketin ozgogondan beri taraftarın tunguş yolu görüşüsü. AKŞ aksaray jarıylağın malumatara karaganda taraftar sülüşke mazmundar İran soğuş işleri, Israliya jana Arap mamlekettirin baylanışın kalıpka düşürüge baylanıştu Abraham gelişimin öz işine algan. Israliya taraf AKŞ İsrail ortosunda görüntü ajırımdar jok. Taraftarın ortak nişanı İran'ın özü kuraldarına ye bolusun tosu dedi. Oşol gün ayrım jorçuluk Washington'da çoğuş ötkörüp, Netanyahu'nun AKŞ kaysaparğa kelgenini, Israiliyanın Palestin gazalkağa jana İran'ga bolgun askeristler hareketine karşılık bildirdi. Bugünkü jaŋılıktarıbız soğuna çıktı.
1: Görgönüňizderge rahmat.
0: Salamatta bolunuzdar.

Ey böbektör böbektör kara gözdör, ey böbektör böbektör kızıl güldör, atalardın sıymığı, apalardın kuçağı siler. Ardak tuğarmalar, eme uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarsında nazarınızdarga sunabız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Yang radio televizya stansiyası jaňy malumat aralyjysy Abontor terminali salawşy tiňde teňarymda berilýärdi. Nakmalynda gaýtalap ugsaňyzlar bolat, anda bugünkü berýüsin dolukmaz mondarna göň buruňyzlar.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jinadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan radio televiziya stansiyası Sulu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardak duvarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. 0 koşulgan nuskası canlık jaratu gengeşçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratu oyunuzdu, zaman 0 koşulgan nuskası canlık jaratu gengeşçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratu oyunuzdu, zamatta kökönötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bolut. Solution soda şarçasında Şinjandın özgöçö bilektirin kalagan vakıtta satıp alasız. Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bolut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası madeniyat köpürösü bolut. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñişek içine aylandırat. Saat 22'de Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası hareket kılıñızdakı jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsañız bolot. Solution 6.10'da 0 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar vakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.